taşta değer lupay. Şo, deyse tora satina kon narkotik ki, ku deyse o. Spasite, no, ne spasite. Se spasite.